0: 相关行动已包含在欧盟红海护航军事行动、盾牌行动的授权范围内。皮斯托里乌斯并称，在霍尔木兹海峡开展扫雷行动需要有明确的国际法框架，并需征得伊朗和阿曼的同意。他还表示，任何潜在的任务还将取决于美伊进一步谈判的进展。凤凰卫视综合报道。
1: 有土耳其专家分析指出，谅解备忘录的条文当中没有涵盖以色列和哈马斯的议题，文件后续的落地执行面临诸多不确定。
2: 美伊双方宣布已远程签署谅解备忘录。有土耳其分析人士指出，协议体现了双方在部分议题上需相互妥协。尽管美伊均宣称取得了成果，但备忘录能否真正落地，仍面临双方国内政治因素的考验。
3: İsrail'den önce süreç kendi kendine sabote edecek bir kere. Çünkü 14 maddelik anlaşmaya ya da iyi niyet bildirgesine baktığımız zaman her iki taraf da kendilerinin zafer kazandığını anlatıyor. Amerika tarafından da İran tarafından da gerçekleştirilmesinin çok zor olan ve kendi iç siyasi durumlarında anlatması çok zor olan maddeler.
2: 虽然伊朗把黎巴嫩停火问题纳入了协议内容，但以色列此前表示美伊协议对其没有约束力。学者认为，如果协议在签署后仍无法保障以色列的安全关切，其执行基础可能会受到冲击，甚至存在失效风险。
3: İsrail işin kilidi yazılmayan iki tane konu var. Bir tanesi İsrail'in ne yapacağı ama Hamas ve Hizbullah bundan sonra İran'dan eskisi kadar destek görmezse, dolayısıyla İsrail'in güvenliği de eskisi kadar tehlikeye girmeyecek. Yine İsrail'e karşı saldırmaları durumunda ne bu iyi niyet anlaşması diyelim, ne daha sonradan varılacak antlaşma bir şey ifade edecek.
2: 专家同时指出，虽然美伊达成协议在一定程度上会缓解中东紧张局势，但是这并不意味着危机已经彻底消除。土耳其在此期间需密切关注局势变动，坚持中立立场，避免与美伊关系出现紧张。凤凰卫视米扎提，土耳其安卡拉报道。
1: 巴基斯坦副总理兼外长达尔18号向媒体证实，作为美伊谅解备忘录调解人的巴基斯坦总理夏巴兹已经取消原定的瑞士之行。他表示，美伊双方已经远程签署谅解备忘录，夏巴兹作为调解人也签署谅解备忘录，因此原定在19号瑞士举行的签署仪式已经取消。而国际原子能机构18号表示，欢迎美国和伊朗签署谅解备忘录，并将参与后续技术层面的工作，协助落实协议内容。国际原子能机构总干事格罗西在日内瓦召开记者会，强调美伊签署备忘录是重要的一步，接下来就是技术层面的工作。他表示，协议明确由国际原子能机构负责监督稀释浓缩材料，对于确保透明度至关重要。格罗西在记者会上提醒，虽然今年2月的核争议谈判没有能够取得突破，但不应该因为过去的挫败而气馁。他强调，现在有了新的契机，就必须把握，以最大的努力推动和平进程。下一节我们继续来关心，普京欢迎美伊签署谅解备忘录。而莫斯科州遭到乌克兰无人机袭击。